Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Ne ma odumu nyina ba fori bu chenso ye didi ama wo mo so ansa odi oba fo oyiri se odi ama odi adwo odi odi tro